Radio.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da netleşiyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Sağlığın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu programda FED değişiyor mu? Kevin Warsh'un ilk toplantısı bize ne söylüyor? Biraz onları toparlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu sadece Amerika'yı değil aslında bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir değişime işaret etti. Amerikan Merkez Bankası'nın başındaki yeni isim Kevin Warsh bambaşka bir döneme kapıyı açtı. Merkez Bankası başkanları çoğu zaman yalnızca faiz kararlarıyla gündeme gelir. Oysa bazı başkanlar vardır ki yalnızca faizi değil, kurumun düşünme biçimini de değiştirir. Ben Kevin Warsh'un ilk basın toplantısını dinledikten sonra tam da böyle bir dönemin başladığını düşündüm. Çünkü toplantıda faizler değişmedi, piyasalarda zaten bunu bekliyordu. Ama bana göre asıl haber faiz kararı değildi. Asıl haber Fed'in önümüzdeki yıllarda nasıl yönetileceğine ilişkin verilen sinyallerdi. Bugün birlikte şu soruların cevabını arayacağız. Warsh nasıl bir Fed hayal ediyor? Belli ki büyük hayalleri var. Piyasalar neden ilk toplantıyı oldukça şahin okudu? Ben neden bu yoruma tam olarak katılmıyorum? Ve en önemlisi bütün bunlar dolar, küresel piyasalar ve Türkiye açısından ne ifade ediyor? Önce Kevin Warsh kim? Bir daha hatırlayalım. Geçtiğimiz yayınlarda bahsettik ama bir daha hatırlamakta problem yok. Yeni bir Fed başkanını anlamanın çünkü en kolay yolu geçmişine bakmak. Kevin Warsh aslında Fed'e yabancı bir isim değil. 2006-2011 yılları arasında tam da 2008 küresel krizinin içinden geçerken Fed yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fed guvernörüydü. Faizlerin sıfıra indirildiği, Fed bilançosunun hızla büyümeye başladığı dönemi birebir yaşadı. Fed'den ayrıldıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde ders verdi ama en önemlisi de aslında uzun yıllardır Fed'in uyguladığı politikaları eleştiren isimlerden biri oldu. Tevekkeli değil, ABD Başkanı Trump da özellikle bu eleştirilerden etkilenmiş olmalı. İki temel eleştirisi vardı. Birincisi, Fed gereğinden fazla büyüdü. Yani diye düşünüyor bilançosu çerçevesinde ve ekonomi üzerindeki hakimiyeti çerçevesinde. İkincisi ise Fed piyasaları gereğinden fazla konuşmaya başladı diyor. Belki de bugün konuşacağımız bütün değişimi özetleyen cümle şu aslında. Fed'de Warsh'a göre Merkez Bankası her şeyi önceden söylemek zorunda değil. Warsh'un ekonomi anlayışının merkezinde tam olarak bu düşünce var. Şimdi ilk açıdan baktığımızda bir kere toplantı, Kevin Warsh'un ilk basın toplantısı ve ilk kararı aslında şahin okundu. Çok önemli bir volatilite gördük piyasalar nezdinde. Zira toplantı sonrasında tahvil faizleri yükseldi, dolar güçlendi, Warsh beklenenden daha şahin şeklinde yorumlar yapıldı. Üç nedeni vardı bunun da. Birincisi aslında enflasyon konusunda oldukça temkinli konuştu. Henüz zafer ilan etmek için erken olduğunu söyledi. Ben burada bir parantez açacağım. Enflasyonu konuşurken konuştuğu veri, manşet veri olan %4'ün üzerindeki veriden ziyade aslında kırpılmış enflasyon. Yeni göstergeler tanıyacağız Warsh'la beraber. Ve bu enflasyona göre şu anda %2.8 gibi bir seviye var. Dolayısıyla 4'ten bayağı düşük bir seviye. Ama 2.8 konusunda da 2'nin üzerinde olması dolayısıyla aslında temkinli konuştuğunu söyleyebiliriz. İkincisi Fed'in yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bilançosunu yeniden değerlendirecek bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı. Tabii bilanço konusundaki eleştirilerini de biliyoruz biraz önce söylediğim gibi fazlasıyla büyük olduğunu düşünüyor. Zamanında küresel kriz döneminde de aslında Fed guvernörüyken yaptığı eleştirilerden biriydi. Dolayısıyla bilanço üzerinden bilançoyu küçültmeye hazırlama, küçültme yolunda adımların geleceğini düşünüyorum. Üçüncüsü ve bana göre en önemlisi de Fed'in iletişim biçiminin değişeceğinin sinyalini çok keskin bir şekilde verdi ve bence asıl hikaye tam da burada başlıyor. Son yıllarda Fed çok şeffaf hale geldi tabii. Bu bir gereklilikti de aynı zamanda. Yani 2008 küresel kriz sonrasında piyasalara bir öngörülebilirlik sunmak son derece önemliydi. Hayatımıza sözel yönlendirmeler girdi, dot plotlar girdi, basın toplantıları girdi. Fed toplantısına doğru giderken aşağı yukarı nasıl bir karar geleceğiyle ilgili hepimizin bir fikri oldu aslında. Piyasalar da buna alıştı. Warsh ise bunun para politikasının etkinliğini azalttığını düşünüyor. Yani aslında bir belirsizlik alanı yaratmak istiyor ve bu belirsizlik alanının da bir politika aracı olabileceğini, bu belirsizliğin de yani Fed'in zaman zaman şaşırtma kuvvetinin olması piyasayı da bir politika aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Çünkü merkez bankalarının elindeki en önemli araç yalnızca faiz değil, beklentileri yönetebilme gücü aslında. Ve ona göre bazen beklentileri yönetmenin yolu her şeyi önceden söylemek değil, bazı alanları bilinçli olarak belirsiz bırakmak. Bu ilk etapta garip gelebilir kulağa ama aslında merkez bankacılığında yeni bir fikir de değil. Eskiden merkez bankaları çok daha az konuşurdu. Dediğim gibi son dönemde ardı ardına gelen çokça şok ve krizler sonrasında aslında bu yeni normal haline gelmişti. Warsh belki de Fed'i yeniden aslında bu dönemler öncesinde, bu şoklar öncesindeki döneme yaklaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde mesela dot plotların kalkmasını bekleriz. Zira kendisi bu toplantıda dot plotta katılmadı. Ya da dot plotu bir daha hatırlamak gerekirse Fed üyelerinin gelecek dönemde faizi nerede gördüklerine ilişkin verdikleri tahminler bunlar ve bir grafik üzerine noktasal olarak yerleştiriliyorlar. Buna Warsh katılmadı. Aslında çok net bir sinyalle de gelecek dönemde dot plotun önemini yitireceğini, hatta kaldırılacağını söyleyebiliriz. Daha az konuşan Fed üyeleri görmek istiyor bence. Daha sade FOMC metinleri görmek istiyor ki zaten ilk toplantıdan bunu da hemen karşımıza çıkardı. Bambaşka kısacık bir FOMC metniyle, karar metniyle karşı karşıya kaldık. Ve Forward Guidance, özel yönlendirme kaldırıldı. Yani bunların yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk ama dediğim gibi yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk. Bence çok hızlı bir giriş yaptı. Dolayısıyla yeni bir dönemin kapısını sonuna kadar açtığını çok net bir biçimde görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii daha az basın toplantısı da görebiliriz. Şu anda her karar sonrasında bir basın toplantısı düzenleniyor ve muhtemelen bu basın toplantılarının sayısı da düşürülecek. Bu kadar çok konuşmaya gerek olmadığını düşünen bir başkan olduğunu düşünürseniz. Şimdi biraz önce dediğim gibi 5 ayrı çalışma grubu açıkladı. Buradan da üretilecek çokça sinyal var. Bu bana göre sembolik de değil, stratejik bir karar. Çünkü yeni başkan aslında önce Fed'i yeniden bir düşünelim, yeniden bir yapısal olarak nasıl dönüştürebiliriz, ona bir karar verelim diyor aslında. Bu gruplardan biri bilançoyu inceliyor mesela, bir diğeri iletişim politikasını, bir diğeri para politikasının aktarım mekanizmasını, bir diğeri düzenlemeleri. Ama benim en dikkat çekici bulduğum konu verimlilik konusu. Çünkü Warsh'un ekonomi anlayışının merkezinde de bu verimlilik var. Şimdi verimlilik neden bu kadar önemli? Şunu düşünelim çok basitçe. Eğer aynı çalışan sayısıyla daha fazla üretim yapabiliyorsanız ekonomi daha hızlı büyüyebilir. Şirketlerin maliyetleri düşebilir, ücret artışları enflasyona daha az yansıyabilir. İşte Warsh tam olarak bunu anlatıyor ve diyor ki enflasyonla mücadele yalnızca talebi kısmaktan ibaret değil, ekonominin üretim kapasitesini de arttırabilirsiniz diyor. Bu bize uzak konular değil tabii. Geçtiğimiz dönemlerde bu konuları çok tartıştık ve fakat bizim enflasyonumuz iki haneli ve yüksek seviyelerdeydi bunları konuşurken. Oysa ki ABD'de şu anda aslında hangi göstergeye baktığınız da önemli tabii ama 3,5-4 civarında bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi burada Warsh'un şöyle bir söylemi var. Yani ekonominin üretim kapasitesini arttırabiliriz. Zaten arttırıyoruz da çünkü burada yapay zeka devreye girdi. Ve aslında teknoloji şirketlerinin yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımları sadece yeni ürün geliştirmek için yapılmıyor diyor. Daha verimli üretmek için yapılıyor. Warsh da bu nedenle önümüzdeki yıllarda verimlilik artışının enflasyonu düşündüğümüzden daha fazla aşağı çekebileceğini ima ediyor. Ya da istihdam tarafında belki de daha zorlu koşullara doğru gidilebileceğini. Şimdi ben neden piyasalar kadar şahin algılamadım naçizane biraz kendi yorumumu da paylaşmak isterim. Bence piyasalar Warsh'un söylediklerinden çok biraz söyleyiş biçimini fiyatladı. Yani sert konuştu, enflasyon konusunda taviz vermedi, bilançodan bahsetti. Ama konuşmanın bütününe baktığınızda sürekli arz tarafını ve teknolojiyi, verimliliği, üretim kapasitesini konuştu. Bu bana şunu düşündürüyor. Warsh önce Fed'in enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini yeniden tesis etmek istiyor. Daha sonra ise elinde daha geniş bir hareket alanı oluşmasını hedefliyor. Yani bugünkü şahin iletişim. Orta vadede daha esnek bir faiz politikasının hazırlığı olabilir. Bu nedenle ben Warsh'un piyasaların bugün düşündüğü kadar şahin kalacağını pek düşünmüyorum. Bu Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için Fed'in yönü her zaman önemli. Çünkü küresel sermaye akımları büyük ölçüde Amerika'daki faizlere bağlı. Eğer borç döneminde faiz indirimleri kontrollü şekilde başlayabilirse, ki şu anda faiz artırımlarının konuşulduğunu da belirtmemde fayda var, bu gelişmekte olan ülkeler açısından destekleyici olabilir. Ama biraz önce söylediğim gibi faiz artırımları yönünde piyasa fiyatlamaları olması tam tersine şu anda gelişmekte olan ülkeler açısından köstekleyici nitelikte. Türkiye de zaman zaman bundan payını alıyor. Kısa vadede Fed'in daha az yönlendirme yaptığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla daha fazla belirsizlik bıraktığı bir döneme giriyoruz. Bu ne yapar? Oynaklığı arttırabilir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yalnızca Fed'in faiz kararlarına değil tabii, Fed'i okumak daha zor olacağı için verilerin önemi biraz daha artacak. İstihdam verilerini zaten çok önemsiyorduk, daha çok önemseyeceğiz. Verimlilik göstergelerini takip etmeye başlayacağız. Çekirdek enflasyonu ve Fed'in kullandığı dili çok dikkatli takip edeceğiz. Bu konu çok konuşulabilir tabii. Çokça konuşacağız da aslında gelecek dönemde. Ama programı bitirirken şunu tekrar söylemek isterim. Bence Kevin Warsh dönemini yalnızca faiz indirecek mi, artıracak mı sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl değişim Fed'in iletişim anlayışında, ekonomiye bakışında ve belki de en önemlisi verimliliği para politikasının merkezine koyan yeni yaklaşımında aramak lazım. Belki de yıllar sonra bu ilk basın toplantısını yalnızca bir Fed başkanının ilk toplantısı olarak değil de Fed'in yeni düşünce sisteminin başlangıcı olarak hatırlayacağız. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Oh,

Yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odaya yatırım odaklı bültende yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odaya Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısıyla seni bekliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için...

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

0: Merhabalar, ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ. Peki bugün ne konuşacağız? Bir kalkan olarak döviz, kur riskini yönetmenin yolları ne? Hemen dönelim. Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Genel olarak şöyle bir düşünce var. Genlerimize işlemiş daha doğrusu o. Hani dövizi bir yatırım aracı olarak görme gibi bir potansiyele
1: Doğru.
0: sahibiz.
1: Yani nereye gidersek gidelim bu var. Türkiye'de her iki kişiden biri en azından diyor ki abi döviz ne olur? Hı. Yani konuştuğumuz zaman geçen şeyde Datça'da böyle dolaşıyorum sokakta soruyor böyle altın mı alayım döviz mi alayım? Altın mı alayım döviz mi alayım? Yani konu buraya kadar altın döviz bizde önemli bir konu gerçekten herkesin merakında. Şimdi, radarında diyelim.
0: Radarında tabii. Ama biz hani hep böyle eski alışkanlık ya da eski tecrübelerden işte dolar al dursun işte değer kazanınca satarsın paranı korursun gibi düşünüyorduk. Şimdi evet. Ama durumlar biraz daha farklılaştı gibi.
1: Doğru.
0: Artık kazanç gözüyle değil kalkan gözüyle bakmak lazım anladığımız kadarıyla. Şimdi bu bölüme takipçilerimizden bu arada bizim paylaşımlar da geliyor. Hı-hı. İşte mesajlar da geliyor, sorular da soruyorlar. Şöyle yazmış bir tanesi, dolar aldım demiş çünkü param değer kaybetmesini istedi. Fakat baktım ki bir süre sonra bakıyorum aslında dolar yükselmiş ama benim de alım gücüm düştüğü için hayat pahalılığı karşısında kendimi koruyamamışım. Yani hiç zengin hissetmedim gibi bir şey yazmış. Bu da ilginç çünkü bunu biz yatırım değil de para koruma gibi düşünüyoruz. Farklı düşünüyoruz ama burada şunu sormak istiyorum. Döviz söz konusu olduğunda kazanç ile koruma arasında nasıl bir fark var aslında? Hani onu biraz açmak isterim. Bu ayrımı bizler bireyler nasıl yapacak? Koruma mı, kazanç mı?
1: Döviz hiçbir zaman aslında bir yatırım aracı değil. Yani belki her zaman bir korunma aracı gibi. Yani Türkiye'de yüksek enflasyonlu bir yer. Onun için insanlar zaman zaman da döviz krizleri yaşıyoruz biz. Aslına bakacak olursak Türkiye'nin bütün krizleri dövizle ilgili krizlerdir. Döviz bitti krizidir. Yani ya cari açık çok fazla yüksek veririz ya işte bütçeyi dengeleyemeyiz vesaire filan ama sonuçta o dışarıdan para getiremediğimizde, döviz getiremediğimizde yani doğrudan yatırım olabilir, sıcak para olabilir ama bir şekilde Türkiye'ye dövizi sokmazsak kendi tasarruflarımız, kendi birikimlerimiz yeterli değil. Ve de her zaman potansiyellerimizin üzerinde yaşama gibi bir derdimiz var. Onun için hep buradan bir medet umuyoruz. Zaman zaman da bu döviz patlıyor ya, hı hı. Bu sıkıntılardan
0: geçmiş
1: nedeniyle
0: oluşan.
1: Geçmiş yıllarda
0: öyle bir
1: oldu.
0: Şeyimiz var. Hafızamız
1: evet,
0: öyle.
1: Hafıza o yönde. Tabii Türk insanının hafızası. İşte onun için dolar başta olmak üzere. Temel para birimi de o. Yani dünyada her gün 9.6 trilyon dolarlık döviz işlemi yapılıyor her gün. Bunun da bir aya yani o döviz işlemi iki ayaktan oluştuğuna göre bir aya mutlaka dolar.
0: Tabii.
1: Onun için de herkesin bakışı oraya. Yani o kadar büyük rakamlar ki bunlar.
0: İnsanların
1: zaten
0: bir de, evet.
1: Günlük bazda yani dünya ticaretinin toplamı 33 trilyon dolar. Yani geçen sene böyleydi 2025'te. Bu sene de buna yakın bir yerlerde oluşur muhtemelen. Yani 33 trilyon dolar her gün 9.6 trilyon dolar. Demek ki 3,5-4 günde bütün dünya ticaretini finanse edebilecek işlem döviz piyasalarında yapılıyor.
0: Peki şimdi burada dövizi mesela yatırım aracı değil de ama şöyle oldu biraz da yani kendi tecrübelerimden istinaden söylüyorum. Bir noktadan sonra insanlar dövizi yatırım aracı olarak görmekten biraz vazgeçtiler gibi son dönemlerde. Hmm. Ama bunu da bir kalkan olarak düşünen de var tutayım diye. Şimdi bu kalkan her zaman aynı derecede korur mu? Yani hani döviz bunu dolarda, euroda, bunu şirketlerin döviz ihtiyacı, şirketlerin kendini koruma, kalkan yapma. Hmm. Yani her zaman aynı derecede koruyor mu? Hangi koşullarda bu dövizi biz kalkan olarak biraz daha zayıfladığını görüyoruz Hakan? Nasıl bir koşulda? Kalkan olarak soruyorum bunu tabii yani.
1: Yani şöyle politikalarla çok bağlı. Yani ülkelerin izlediği ekonomi politikaları özellikle para politikası burada belirleyici oluyor. Japonya için de bu dert var. Baktığınız zaman Çin Merkez Bankası'nın da derdi bu. Fed'in de derdi bu. Yani bir şekilde burayı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bunun değerini çok yükselttiğiniz zaman belki alım gücü artıyor. Fakat bu sefer ekonomi kan kaybetmeye başlıyor. Mesela ihracatta, dış satımda sıkıntılar çekmeye başlıyorsunuz. Maliyetleriniz yukarıya çıkıyor. Ama enflasyonu dizginleyebilmek için şimdi bizde Türkiye'de de olduğu gibi 4 Haziran'dan sonra bu politika uygulanmaya başladı. 4 Haziran 2023'ten sonra bir dezenflasyon programı.
0: Evet.
1: Ve bu dezenflasyon programının da en önemli ayağı döviz kurlarıyla ilgili olan. Çünkü bir geçişkenlik var. Merkez Bankası'nın bununla ilgili çok araştırmaları var. Yani dövizdeki artışlar sonuçta enflasyona ciddi şekilde yansıyor. Yani bunun çeşitli ölçümleri var. %16 ile %40 arasında geçişkenlik
0: peki,
1: olduğunu ifade ediyor.
0: Peki hangi koşullarda mesela şöyle diyelim, ben kendi adıma konuşuyorum. Dövizi yatırım olarak değil de gittim euro aldım kendime ya da dolar, hiç fark etmez. Çünkü belli bir param var, o paramı korumak istiyorum.
1: Evet.
0: Normal şartlar altında söylüyorum bunu tabii, yani dünyanın son geldiği son 4-5 sene için söylemiyorum. Onu aldım. Koruduğunu düşünüyorum. Yani en azından para değerini koruduğunu düşünüyorum. Ama bir noktada işte o bizim takipçimizin de yazdığı gibi aslında alım gücüm düştüğü için dedi ya, öyle yazmış. Aslında korunmadığımı gördüm. İşte o yüzden soruyorum, kalkan olarak kullandığımda dövizi ben nerede, hangi koşullarda zayıflıyor? Yani ABD'nin ya da Fed'in açıklamalarıyla mı? Ya da döviz piyasalarındaki gelişmelerle mi? Bir noktadan sonra o kalkan görevini çok da yerine getiremiyor gibi. Sadece Türkiye için konuşmuyorum, dünya için de konuşuyorum.
1: Evet.
0: Hangi koşullar bunlar?
1: Ama şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Tabii.
1: Ve yaşadığımız şey şu anda dünyadan biraz farklı. O açıdan baktığın zaman mesela şimdi enflasyon eğer aylık olarak %2-2,5 artıyorsa ama dövizin, yani diyelim ki sepet kurun, yani yarım euro yarım dolardan oluşan sepet kurun eğer Türk lirası karşısında %1,5 civarındaysa kaybı, o zaman sen hiçbir şekilde korunmuyorsun. İki kere daha problemli bir dönem
0: yaşıyorsun.
1: Kalkan
0: zayıflıyordu.
1: Kalkan çok ciddi şekilde zayıflıyor. Ama buna ihtiyacı olan kesimler yok mu? Var.
0: Yüksek enflasyon dönemlerinde bu bahsettiğim dövizin korunma görevi biraz daha zayıflıyor baktığında. Eğer aynı şekilde sizin söylemiş olduğunuz
1: eğer döviz kuru tutulmuyorsa hayır.
0: Hayır. Hiç tutuluyorsa normal şartlarda şu anki gündemde.
1: Tutuluyorsa kalkan rolü ciddi
0: ama
1: şekilde.
0: Ama tutulmuyorsa kalkan görevini görüyor.
1: Kalkan görevi görür. Yani belli oranda korur. Hatta genellikle bu durum mesela eğer tutuluyorsa bu daha da fazla. Diyelim ki ithal ürünlere karşı bir cazibe oluşuyor.
0: Doğru.
1: Kurlar tutuluyorsa, şimdi mesela Türkiye'de yaşanan o. İthal ürünlerde ciddi bir artış var.
0: Artış var.
1: Gerçi yani son birkaç aydır orada biraz bir zayıflama var. Çünkü talepte de bir daralma, durulma olduğu için orada da bir daralma var ama yani genel itibariyle ithalat daha cazip hale geliyor. O cazip hale gelince ister istemez insanlar buraya doğru yöneliyorlar. Buradaki malları alarak kendilerini bir anlamda koruyabiliyorlar. Enflasyona karşı da koruyabiliyorlar ithal ürünleri. Ya da gidip Yunanistan'da hatta İtalya'da filan tatil yapıp sonra Türkiye'ye gelip ya Türkiye'deki otellerden çok daha ucuza oralarda kaldık. Çok daha iyi yemekleri daha ucuza yedik filan diyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü kur üzerindeki baskı ister istemez oralarda Türk lirasını daha değerli hale geliyor. Alım gücü azalmıyor, aksine artmış oluyor kurla ilgili bakarsak. Ama genel olarak Türkiye'de tabii ki alım gücünün enflasyon nedeniyle son dönemde azaldığını görüyoruz.
0: Bir tane yine buradan bakıyorum çünkü yine bir takipçimiz şöyle demiş. Birikimini bir süre dövizde tutmuş. Bir tanesi daha bir takipçimiz daha yazmış. Birikimi bir süre dövizde tuttum. Sonra da dolar yükseldi. Biraz daha bekleyeyim demiş kendisi. Ama bir noktadan sonra hem ev fiyatları hem kur birlikte yükselince aslında hedefimden uzaklaştım sürekli. Onu fark ettim diye yazmış. İşte sorular sormuş.
1: Evet.
0: Mesela bu örnekten ilerlersek.
1: Maliyetler çok patladı çünkü. Yani hala orada talep yok, kredi yok.
0: Kredide
1: çok kısıtlar olduğu için. Hani ancak işte böyle ilk evin olacak da filan gençlere dönük bir takım uygulamalar var ama onlar da yeterli değil. Yani oradaki kısıtlardan dolayı insanlar ister istemez yani işte kredi bulamadıklarından, alamadıklarından evle aralarındaki fark, yani eve ulaşma işi, özellikle gençlerin arabaya ulaşma işi, otomobile ulaşma işi giderek erteleniyor
0: maalesef. İşte
1: bu takipçi
0: maalesef de onu diyor. Ben dövizde bir yükseliyor biraz, bekleyeyim. Yani o da öyle
1: bu uygulanan
0: yazmış.
1: Uygulanan politika devam ettiği sürece kurda ya dövizde kalmak doğru bir tavır olmaz. Çünkü zaten politikanın temeli Türk lirasını cazip hale getirmek. Türk lirasını cazip hale getirerek tasarrufa yöneltip enflasyonu baskılamak. Ama şu sıralarda dünyadaki gelişmeler vesaire filan bu çok kolay olmuyor. Jeopolitik gelişmeler de etkiliyor. Amerika'nın tavrı da etkiliyor.
0: Fed
1: yani
0: de etkiliyor.
1: Fed'in tavrı da etkiliyor. Diğer Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşımları da etkiliyor. Yani orada da parite farklılıkları var mesela euro ile dolar arasında. Farklılıklar görülüyor ama yine en azından orası belli bir dengede. gidebiliyor. Bir de tabii yani biraz böyle uzak bir şey olmakla beraber artık bir şey ortaya çıktı. Acaba dolar önümüzdeki dönemde yıllardır olduğu gibi, özellikle 1944'teki Bretton Woods anlaşmasından sonra tam bir hakimiyet kurduğu, bütün bu döviz piyasalarına kurduğu süreç önümüzdeki 10 yıllarda da devam edecek mi? Ya da ne kadar devam edebilecek? Doların gücü ne olacak? Alımlar üzerinde, ticaret üzerinde nasıl bir seyir izlenecek? Bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü Çin, yani ticaret çok farklılaşmaya başladı. İster istemez para birimleri ticareti izliyorlar. Yani bundan 30 yıl önce Batı hala en önemli üreticiydi. Ama bir zaman sonra ya biz dünyadaki katma değeri büyük kısmına el koymak için entelektüel sermayeye, yazılım kodlarına, finansal araçlara kontrol edersek zaten dünyadaki katma değerin çoğunu da kontrol etmiş oluyoruz. Sanayi işi vesaire filan biraz hammallık diye bakıldı. Ama şu son 30 yılda görünen o ki ticaret de çok ciddi şekilde kaymaya başladı. Yani o üretici güçler Çin'dir, Pasifik'teki diğer ülkelerdir, Asya'daki diğer ülkeler, bunlar Brezilya bu arada, bunlar Güney Afrika vesaire, daha üreten güçler haline geldiler. O üreten güçler şimdi yeni kendi aralarındaki ticareti arttıracak yeni para birimleri üzerine hareket etmeye çalışıyorlar.
0: Bu anlattıklarınızdan şu sonuç çıkıyor mu? Soru çıkıyor mu acaba? Şimdi bunu zaten çoğunlukla sanayici ve iş insanları ve sizler, ekonomi profesyonelleri de söylüyor. Yani Bretton Woods sistemi biraz daha zayıfladı. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz ama. Şimdi burada o zaman şu soru çıkıyor. Hani ben dedim ya yayının başında bir kalkan olarak döviz, evet, kur riskini yönetmenin yolları dedim ya. Fakat burada bazı şeylerin de değiştiğini varsayarsak ya da değişmek üzere olduğunu varsayarsak, ABD kaynaklı tartışılan doların gücü kaynaklı, o zaman işin içine bu döviz kur riskini yönetmenin yollarında başka riskleri de yönetmek ve kalkan olarak kullanmak
1: tam
0: gibi bir
1: ona
0: şey
1: getirecektim. Evet, lafı.
0: Anlamışım demek ki.
1: Estağfurullah. Şöyle yani bu yeni dönem nedeniyle, hani eskiden normal dönemde diyorsun ya mesela.
0: Normal şartlarda.
1: Yani normal şartlarda. Evet. İşte o normal şartlar kalmadı artık. Başka bir şartlar var. Artık serbest piyasa diye de bir şey kalmadı. Fiyat her şeyi belirler diye de bir şey kalmadı. Başka yani fiyat nihai hakemdi değil mi? Biz öyle biliyoruz. Ama şimdi öyle bir durum var mı? Karşılıklı bağımlılıklar barış getirirdi. Şimdi öyle bir durum var mı? Aksine karşılıklı bağımlılığınız fazlaysa bu sizin karşınızda ciddi şekilde silah olarak kullanılabilir hale geldi. Şimdi onun için bu daha riskler bu tarafta arttı. Eğer kalkan olarak görmek istiyorsanız bir kere sepetinizi çeşitlendirmeniz lazım. Yani sadece dolarda, sadece euroda filan olmaz. Böyle hatta yuanı, başka para birimlerini de eğer dövizle ilgili bir koruma kalkanı kendinize yapacaksanız, bunlar sonuçta tercih meselesi.
0: Ülke
1: biraz daha
0: değişiyor,
1: sepet yapabilirsiniz. Kendinizi burada koruyabilirsiniz. Yani farklılaşmaya başladı.
0: Anladım. Kur mesela riskinden ziyade başka şeylerin yatırım araçları da kullanarak aslında,
1: evet,
0: sen riskini, sadece döviz değil, riskini yönetmenin
1: kalkanı
0: yollarını
1: daha
0: bulacaksın.
1: Kalkanı daha güçlendirebilirsin. Peki. Yatırım fonları mesela var.
0: Evet.
1: İşte senedi yatırım fonları olduğu gibi dövizle de ilgili
0: altın
1: fonlar
0: var. Değerli metaller de var. Peki döviz denildiğinde bizim aklımıza ne geliyor? İşte dolar geliyor, euro geliyor, sterlin geliyor Türkiye'de. Yani evet, dünyada da öyle gerçi.
1: İsviçre frangını unutmayalım.
0: Tabii.
1: Bir ara çok meşhur.
0: Bir ara çok, evet. Japon yeni de bir ara hatırlayın. Japon yeniyle.
1: Japon yeni fiziki olarak
0: yok,
1: elde
0: olmaz. Yok,
1: bir
0: ara hatırlasanız da 15-20 sene mi oluyor? Belki daha fazla. Yen kredisi kullanarak ev alanlar
1: kredi
0: olmuştu.
1: Kredi kullanır, doğru.
0: Yani
1: kredi
0: hayır, oradan
1: fiziki
0: kaldı.
1: Olarak olmaz.
0: Tabii tabii.
1: Hani yok, bir de cüzdanda yok, ya da yastık altında
0: yeni
1: saklama
0: görmedim
1: durumu
0: ben
1: var ya.
0: Hep dolar, evet, yen derim ama daha yeni görmedim yani fiziki olarak. Şimdi hep bu ilk dolar, euro ve pound geliyor ya. Bu para birimlerinin birbirleri olan ilişkileri nasıl? Bir de bunlar dışında kalan dövizler nasıl değerlendirilebilir? Değerlendirilebilir derken yatırım olarak demiyorum, yani yatırım tavsiyesi olarak demiyorum. Farklı bir felsefi açıdan soruyorum bunu. Hani yuan dedik, İsviçre frangı dedik, mesela Japon yeni dedik. Bunlarla peki bunların dışında kalan dövizler hakkında da dediniz ya, farklı para birimleri,
1: evet,
0: farklı şeyler çıktı artık. Mesela kriptolar bile çıktı yani hani,
1: doğru,
0: baktığında.
1: Doğru, bitcoinler, şunlar,
0: değil mi?
1: Bunlar, evet.
0: Onu nasıl değerlendirirsiniz bunlar dışında kalan birbirleriyle ilişkilerini ve bunlar dışında kalan
1: dövizleri? Sonuçta paranın bir takım fonksiyonları var. Bunları hangisi, yani bir ödeme aracı değil mi? Bir alışveriş aracı vesaire. Yani bunlara bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda bir tür yatırım aracı da, yani para yatır, yani bir yere yatırıyorsan, mesela üretime yatırıyorsan, bir eve yatırıyorsan, Yani bu fonksiyonu da olan bir şey. Bunu sağlayan her şey aslında para gibi kabul görebilir. Burada yıllar yılı dolar en güçlü olanı temsil ettiği için büyük ölçüde ve en kolay değiştirilebilir olanı. Çünkü o değiş tokuşun da kolay yapılabilmesi lazım. Sen nereye gidersen git dolarla bir işlem yapabilirsin, bir şey satın alabilirsin. Ama şimdi yani felsefi boyut deyince felsefi boyutunu bilmiyorum ama
0: ya şu tarafı yatırım
1: arka planı
0: evet,
1: şöyle.
0: Ya kalan dövizler nasıl değerlendirilmeli derken oradaki sorum
1: hangi dövizler?
0: Hangi gibi? Dövizleri alalım satalım değil.
1: Yok yok tabii.
0: Kalan
1: tamam,
0: dövizlerin birbirleri yani ilişkiler açısından.
1: İlişkiler açısından.
0: Felsefeden kastım o kelime geldi aklıma onu söyleyeyim.
1: Tamam ben de onu tam söyleyeceğim. 2000 yılında bakıyorum Çin'in ABD, Avrupa ve Japonya'ya olan ihracatı toplam ihracatının %55'i. Şimdi bu 35'in altına indi. Kendisinin kuşak yol dediği işte bizim gibi ülkelerle olan ticareti 2000 yılında %15 iken şimdi %45'e çıktı. Yani dünyada ticaret şekil değiştiriyor. Ticaret şekil değiştirince en son Hürmüz'de ne görüyoruz? İki şey görüyoruz. Bir, Hürmüz Boğazı kapandığında petrol ne olacak filan dendiğinde dolara koşuyorlar. Hı hı. İkincisi diyorlar ki yuanla da alım satım yapılabilir. Evet. Değil mi? Şimdi İran bunu söylüyor. Boşver İran'ı, İran hadi Çin'in müttefiki ya da öyle olmak durumunda diyelim. Birleşik Arap Emirlikleri de yuanla da biz petrol alıp satabiliriz dedi. Yani ticaretin yapısı değiştikçe tabii ki bazı ülkelerin para birimleri ön plana çıkmaya başlıyor ve onların ticaretteki ağırlıkları artıyor. Ticaretteki ağırlıkları arttıkça döviz piyasalarındaki işlemlerdeki ağırlıkları da artacaktır. Mesela şu sıralarda böyle önde gelen aklı fikrine güvenilebilecek finansal danışmanlar yuanla borçlanmayı da ön plana çıkarmaya başladı. Çünkü Çin enflasyon değil, aksine enflasyonu onun da kendi sorunları var. Orada da devlet illaki büyük ölçekli yatırım yapacaksın, büyük ölçekli üretim yapacaksın, maliyetlerini düşüreceksin falan gibi baskıladığından dolayı Çin'de çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Bu üretim kapasitesini işletebilmek için diğer ülkelerin üretim kapasitesine sürekli baskıda bulunuyor. Bunun için bunu da ama kendi mallarını satmak için de devreye kendi finans sistemini koymaya başladı. Ben seni kredilendireyim. Şu anda bana verme. Ama ne oluyor?
0: Oyunun onun kuralları değişiyor.
1: Oyunun kuralları yani, değişiyor aynen. Ve yuan'ın şeyi artmaya başlıyor.
0: Tam oradan
1: etkisi.
0: Siz konuşurken şimdi hani bir kalkan olarak döviz diyoruz. Döviz deyince bizim kafamız hep dolar eşittir oluyordu
1: evet,
0: ya. Demek ki artık
1: lazım.
0: Bu değişti.
1: Tabii.
0: Değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Yani bunun içine yuan'ı koyarsın ne bileyim. Yani dövizi sadece dolar olarak biz öyle düşündüğümüz için sizin anlattıklarınızdan başka para birimlerinde aslında kendini kalkan olarak kullanabileceğin bir duruma doğru dünya evriliyor gibi gözüküyor şimdilik yani.
1: Evet, sepet yaparsan, çeşitlendirirsen sepetini
0: zaman
1: o kalkanı güçlendirme imkanı var.
0: Peki günlük hayatta kur riskini yönetmek dediğimiz şeyi bir örneklendirirsek nasıl bir örnek veririz? Günlük hayat için yani kur riskini yönetmek.
1: Valla şirketler için bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi eğer ihracat yapıyorsan, ithalat yapıyorsan burayı her an takip etmek zorundasın. Hatta petrol fiyatlarını bile takip etmek zorundasın. Çünkü petroldeki gelişmeler artık doları mesela çok ciddi etkiliyor. Euro'yu çok ciddi etkiliyor.
0: Bütün hepsini etkiliyor. Bütün borsaları da etkiliyor.
1: Etkiliyor ama mesela Euro'yu falan oralarda mesela Çin tutmuş 1,2 milyar tonluk kendisine şey yapmış, depo yapmış petrolden. Onu daha az etkiliyor.
0: Ha doğru.
1: Ama öbür yapmadıysan seni daha fazla etkiliyor gibi. Türkiye fazla etkilenmedi bu arada. Yani o da önemli bir konu. Ama tabii ki fiyatlar buralarda kalırsa. Mesela bu sene enerji faturamız 50 milyar değil, 55 milyar değil, 75 milyar dolarda gelme ihtimali var.
0: Evet. Hani
1: baktığın zaman. Bunlar da etkili oluyor. Eğer bir şey, elindeki bir şey azalıyorsa onun fiyatı ister istemez artıyor. Sen ne kadar farklı bir politika uygulasan bile bir yerden sonra dolar matbaan ya da başka bir döviz matbaan olmadığı için ister istemez onların o baskısına dayanman zorlaşıyor.
0: Peki şöyle bir örnek verebilir miyim? Siz konuşurken o da geldi aklıma. Hani günlük hayatta kur riskini yönetmek derken diyelim ben evleneceğim. Ki evliyim aslında ama diyelim ikinci evi.
1: O kadar döviz krizi.
0: Kriz değil. Peki. Şöyle evli esprisine söyledim. Ben bir şey yapıyorum. Mesela herhangi bir hadi evleneyim diyorum mesela. Onun için de bir borçlanacağım. Ve gidiyorum halamdan dayımdan döviz alıyorum. Şimdi acaba nasıl yönetilirden kastım? Evet. Çok bireysel, çok basit örnek olarak. Şimdi benim ne yapmam lazım o zaman? Çünkü borcu öyle
1: eğer
0: almış. Nasıl yöneteceğim ben?
1: Türk lirası kazanıyorsan Türk lirası borçlan.
0: Yani bu riski nasıl yöneteceğim?
1: Bu riski böyle yöneteceksin. Eğer
0: hangi para biriminden borçlanıyorsan o para biriminde devam.
1: Ne kazanıyorsan oradan
0: bu şekilde yönetebilirsin.
1: Tabii, çünkü öyle ödeyebilirsin. Döviz kazanmıyorsan, dövizde bir patlama, çatlama diye ifade ettiğimiz bir devalüasyon ya da bir hızlı artış olursa onu yönetemezsin.
0: Şu açıdan dedim tamamen. Hani aldım bir döviz, yuan aldım halamdan borç. Evet. Para kazanıyorum ama dedim ki yuana geçtim.
1: Halamdan yuan borç. Peki, güzel oldu.
0: Halam Çinli diyormuşum. Espri bir yana. Yani biraz uçuk bir örnek olsun diye söylüyorum. Yuan aldım ben. Fakat ona dedim ki bir sene sonra ödeyeceğim senin borcunu. Hı-hı. Fakat bu arada ben kendi yerel para biriminden paramı kazanıyorum.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla yuanla ilgili bir kendimi yönetmeye olmam lazım bir yıl içerisinde. Kur burada nasıl yöneteceğim kur riskini kendimi? Yani çok uçuk bir örnek verdim.
1: Yok hayır, hiç uçuk bir örnek yuan değil. Bunu yapıyor yuan. İnsanlar. Hı. Yani yuanda olur bu euro. Mesela yani, 2024 sterling. Yılında euro borçlanmış olsaydın herkese göre çok daha az para ödeyecektin. Çünkü Türk lirası karşısındaki şeyi
0: artışı
1: değer artışı %12 oldu. Halbuki o sene enflasyon 44 oldu.
0: Hmm. Yani bunları da iyi okuman gerekiyor.
1: Bunları da iyi okuman lazım. O politikaların devam edip etmeyeceğini görmen lazım. Mesela rezervleri takip etmen lazım. Bunun elinde yeterince rezerv var mı?
0: Hmm. Tecrübe, deneyim ya da haber akışına bakarak sen kendi riskini bu şekilde yönetirsin gibi diyeyim. Hiçbir yani, şey kolay değil biliyorum da hani.
1: Mutlaka o tecrübelere bakmak gerekir. İlk takip etmek gerekir ama şu anda öyle bir dönemdeyiz ki bir tür yani nasıl diyelim böyle film arası gibi tarihin bir şeyi bir ara verdiği bir dönem. Bir paradigma değişikliğinin yaşandığı bir dönem. Oyunun kuralları değişiyor az önce söylediğin gibi. Bu süreçlerde her şey çok hızlı değişebiliyor. Büyük oynaklıklar yaşanabiliyor. Onun için yine en iyisi hangi para birimiyle kazanıyorsan bireyler için söylüyorum. Onun üzerinden devam etmek daha doğru. Ama söylediğin şeyler yapılamaz mı? Yapılabilir. Yapıldı mı KKM döneminde? %35 civarında
0: evet.
1: Dolara faiz verdik. Dünyada böyle bir şey yok. Dolara niye faiz verdik? Bozdur dolarını getir.
0: TL'ye
1: ben sana evet TL'ne faiz veriyorum dedim
0: döviz
1: ama
0: döviz rezervlerini arttırmak için tabii bitirdik.
1: Yapıldı ama evet. O oldu da. Yani çok ciddi bir yere geldi.
0: Peki şimdi döviz piyasasında yani daha doğrusu piyasalarda en sık yapılan hatalar duygusal nedenlerden mi? Bilgi eksikliği nedenlerinden meydana geliyor tecrübelerinize göre, etrafınızdaki insanlara göre. Yani şöyle siz çok uzun zamandır ekonomi gazetecisiniz evet. Çünkü mutlaka bir sürü etrafınıza görmüşsünüzdür. Bu evet. Duygusal nedenlerle mi oluyor bu hatalar?
1: Bence hepsinin
0: yoksa bilgi eksikliği mi?
1: Bence finansal okuryazarlık eksikliği de var. Ama ben Türkiye'de finansal okuryazarlık eksikliğinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü halkımız, vatandaş genellikle yaptığı işlerde haklı çıkıyor. Yapma desen de haklı çıkıyor. Yani uzun vadede mutlaka o haklı çıkıyor. Bunun çok defa örneklerine rastladık. Onun için bir sağduyu var.
0: Hı.
1: Zaten ekonominin de çok önemli bir bölümü aslında sağduyudur. Ekonomi ekonomistlere bırakılmaz denmesinin ardındaki şey de budur. Yani sağduyuyla hareket edebilmek lazım. Tecrübeleri iyi özümsemek lazım ama tabii ki bilgi de gerekli. Yani bilgisiz karar olmuyor çünkü. Doğru bilgi ama çok önemli. Eğer spekülatif işleriyle yerlerde, merkezlerden üretilen bilgilerle karşı karşıyaysan, biz bunu rastlıyoruz. Bazen bunu bizim bazı meslektaşlarımız da yapıyor. Yani YouTube'da başka bir yerlerde çıkıyorlar. Şöyle olacak, böyle olacak. Niye olacak? Olma ihtimali yok. İşte şu anda bir politika izleniyor.
0: Evet.
1: O politikanın da bir arkasında bir ciddi döviz rezervi var. Bu şu anda olmaz. Bir zaman sonra olabilir.
0: O zaman ama süzerek alacaksın bilgiyi de.
1: Süzerek almak lazım. İyi, o sağduyu orada çok önemli.
0: Peki
1: diyelim.
0: Dövizle aceleyle hareket etmek, planla hareket etmek arasında fark ne? Bu fark nasıl ihtiyaç sonuçları? Mesela bir hadise yaşandı. Bekliyorsun, planla hareket
1: evet.
0: ediyorsun veya birden panikliyorsun hemen bir icraata geçiyorsun. Herhangi bir aksiyon alıyorsun.
1: Valla ben şöyle düşünüyorum.
0: Planlı mı daha?
1: Ya bunun
0: yani
1: tersi
0: fark ne?
1: Genellikle daha çok söylenir ama. Ya şimdi böylesi kriz dönemlerinde plan olmaz ki, işlemez.
0: Hmm.
1: Aceleci olmadan acele etmek lazım. Ya aceleci böyle panik içinde hareket etmeden.
0: Sakin, sağduyulu yine.
1: Acele de etmek lazım çünkü çok rahatlıkla gol yeme ihtimalinde yüksek. Hani baktığın zaman. Onun için yani bir an belki durup bakmak, değerlendirmek gerekir. Ama bunu da çok uzatmamak lazım. Çünkü genellikle bir dalga gelir. O ilk dalga işaret verir. Eğer krize doğru gidecekse ikinci dalga daha yüksek bir yerden, ya daha yükselerek gelir. Genelde yaşadığımız şey bu. Ama bugüne kadar hiçbir gelişkin bilgisayar modeli de dahil, hiçbir yazılım dahil insan duygusunu yöneten, insan davranışlarını yöneten ve ölçebilen hiçbir şey çıkmadı. Biraz siyasi gelişmelere bağlı olabiliyor. Biraz insanların hayatla ilgili tavırlarına bağlı olabiliyor. Mesela ben gençlerle daha benim yaşımdaki insanlar arasında da ciddi farkların oluşmaya başladığını görüyorum tavır olarak da. Onlar mesela bu kadar döviz kalkanı vesaire filan gibi konularla bakmıyorlar. Yani bizim kuşak, o boomer kuşağı filan daha bunlarla ilgili, ama daha yeni kuşak diyelim çok bunlarla ilgili değil. Onlar kalkanlarını başka yerde oluşturuyorlar. Mesela fazla ev almakla, araba almakla çok ilgilenmiyorlar. Nasıl olsa oralara ulaşamayacağım diye. Gidip işte bir takım kendilerini keyif verecek harcamalar yaparak, bu kahve içmek de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ben gençlerin mesela Kapalı Çarşı'yı da gözlemliyorum. Öyle gelip orada hareket, eskiden çok ciddi yoğunluklar olurdu o sokaklarda. O ne olacak vesaire filan diye. Şimdi böyle bir yoğunluk yok. Ama döviz bürolarında da yoğunluk yok ve daha çok işlem yapanlar diyelim hani 45 yaşının üstü gibi. Hani
0: bizler.
1: Çok gençler.
0: Evet.
1: Yok sen öyle odalara gelmemişsin.
0: Herkes biliyor ya, merak etmeyin. Yani gençler
1: evet,
0: arasında da, nesiller arasında da paradigmalar değişiyor.
1: Evet.
0: Orada da hani dediniz ya, bir şeyler değişiyor, bir reklam
1: doğru.
0: Arası gibi. Nesiller arasında demek ki.
1: Reklam arası değil, film arası.
0: Film arası, özür dilerim. Evet. Film arası gibi
1: reklam
0: gençlerde
1: arası
0: de aynı şekilde. Peki dövize bakarken insanların en çok kaçırdığı şey ne sizce? Yani mesela döviz hareketlerine bakıyor. Dolar olur, euro olur, sterlin olur. Bilmiyorum, o yuan olur dediğiniz gibi. Brezilya olur. Ona bakarken ya da izlerken en çok gözünden ne kaçırıyor mesela? Şunu demek istiyorum. Açayım biraz daha soruyu. Evet. Gündemindeki gelişmeler ya da gelecekte beklentiler ya da geçmişteki tarihte yaşananlar. Bunun hangisini daha çok gözden kaçırıyor insanlar? Size
1: bence
0: göre.
1: Hepsini gözden kaçırıyorlar. Çünkü doğru düzgün hiçbir şeyi izlemiyorlar. Daha çok bir tür sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz genellikle. Ama bu da işe yarıyor. Çünkü ne oluyor? Çok geniş kitleler aynı şekilde davranmaya, birbirinden etkilenerek başlayınca o bir anlamda kehanetin kendini doğrulaması gibi oraya doğru gidiyor piyasalarda. Yani şimdi mesela piyasalar çoğu zaman iyimserlik satın alıyorlar,
0: evet.
1: Değil mi? Onu fiyatlıyorlar. Ya gerçek duruma bakıyorsun, hiç öyle bir durum değil. Şimdi İran'la Amerika arasında hiçbir konuda, hiçbir temel konuda uzlaşma yok. Ama bütün piyasalar hala burada sanki bir anlaşma oldu olacak, yani şimdi imzalan, onu fiyatlıyorlar, onu satın alıyorlar. Yani çünkü böyle olması gerektiği düşüncesi insanlara yayılıyor. Tabii ki bunun bir takım kanaat önderleri var, bir takım ajanları var. Yani onların etkileriyle de bu böyle yaygınlaşıyor.
0: O i̇şte zaman riski biraz daha olayda. İyi yönetebilip kalkan ya da korunma aracı psikolojisine biraz daha girmiş olabilir insanımız. Biraz da gençlerin de belki yeni neslinde alakası vardır bunun, alttan gelenlerinde. Bizim yaşadığımız dönemlerdeki aynı tecrübeleri sahip olmadıkları için onların kafası başka ilerliyor.
1: Hiçbir şey homojen değil.
0: Aynen.
1: Yani onun içerisinde de dolarla, bitcoinle,
0: bilmem
1: kriptolarla ilgilenen geniş kesimler
0: tabii,
1: var.
0: Tabii.
1: Evet, onlar mesela oralarla daha ilgileniyorlar. Yani bir dövize doğrudan bir yatırım yerine, o da aslında bir tür döviz yatırımı sayılır. Altın da bir tür döviz yatırımı sayılır.
0: Tabii. Her şeysi vardır bunun alttan gelenlerinde. Bizim yaşadığımız dönemlerdeki aynı tecrübeleri sahip olmadıkları için onların kafası başka ilerliyor.
1: Hiçbir şey homojen değil.
0: Aynen.
1: Yani onun içerisinde de dolarla, bitcoinle, bilmem kriptolarla ilgilenen geniş kesimler var.
0: Tabii.
1: Evet, onlar mesela oralarla daha ilgileniyorlar. Yani bir dövize doğrudan bir yatırım yerine,

0: Öyle belirleniyor.
1: Bu podcastler yatırım odaklı podcastlerde çok değerli konukları ağırlıyoruz sizler gibi. Hep gözlemlediğim bir şey var. Eski ezberler ekonomide bozuluyor.
0: Doğru.
1: Yeni paradigmalar
0: Doğru.
1: Ortaya çıkıyor. Biz eski bilgilerimizle yeni yorumlarken farklı açıdan görmeye çalışıyoruz. Ben onu anlıyorum.
0: Evet, doğru.
1: Yani burada yaptığım bütün bölümlerde o çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki bu dinleyici bu bölümde dinlediği zaman en çok neyi aklında tutar? Ne en çok dikkatini çeker şu konuştuklarımız konuda? Çinli hala mı?
0: Yok. Bence şöyle, ya bu ne, hangi para birimiyle kazanıyorsan o para birimiyle hayattaki ilişkilerini ayarla, borcunu vesairesi filan. Bu önemli bir konu ama hani bu akılda kalır mı? Yoksa insanlar gene ya ne zaman bu kurlar patlar? Çünkü bunun üzerinde büyük bir baskı oluşmadı mı? Sorusunun cevabına daha çok odaklanırlar. Oraya ilişkin de yani sanki burada döviz rezervini hala Merkez Bankası'nın döviz rezervini takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri de çünkü bir noktadan sonra orası yani dövizin kaynağı dışarısı olduğuna
1: dolar
0: göre
1: için
0: neyse Euro'ysa Avrupa,
1: için, Avrupa Çin
0: oradaki gelişmeleri de izlemek önemlidir diye vurgulamaya çalıştık. Ama bunu da sadece dolar ve euro ile bırakmayın. Başka para birimlerine de bakın.
1: Bakarken de o ülkelerin de haberlerine bakmakta.
0: O ülkelerin ne yaptığını da iyi izlemek lazım. Japonya'da 75 milyar dolarlık paket açıkladı şimdi. Şimdi ne yapıyor? Bir yerleri destekleyebilmek için kendi elindeki dolara bağlı bir takım tahvilleri satıyor. İçeriye bunu destek yapmaya çalışıyor. Doları satmaya çalışınca Japonya gibi dünya ekonomisi içerisinde %5 gibi bir paya sahip bir ülke o zaman doların değeri üzerinde çeşitli etkilerde bulunuyor. Değil mi? Yani bunu da takip edebilmek lazım ama bu biraz da profesyonellik gerektiriyor. O açıdan eğer illa ben yabancı paralar üzerine bir yatırım yapmak,
1: ya
0: burayı bir kalkan
1: işte
0: olarak kullanmak
1: bileyim
0: istiyorum diyorsanız daha profesyonellerin yönettiği bir böyle aceleci davranma karşısında daha az panik yapacak ve bunu daha doğru yönetebilecek kurumlardan faydalanmak daha doğru bir şey olabilir.
1: Çok teşekkür ediyorum Hakan Güldağ. Sağ olun.
0: Davet için ben teşekkür ediyorum.
1: Kolay bir şeyden geçmiyor dünya ekonomik açıdan. Biz de öğrenerek devam ediyoruz yolumuza. Hala öğreneceğimiz çok şey var öyle görünüyor.
0: Başka da şansımız yok zaten.
1: Doktor, hakikaten.
0: Dükkanı gidip gidecek halimiz yok. Öğreneceğiz.
1: Çok teşekkürler tekrardan. Evet, bir yatırım odaklı podcast'in de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
2: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeon Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu programda FED değişiyor mu? Kevin Warsh'un ilk toplantısı bize ne söylüyor? Biraz onları toparlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu sadece Amerika'yı değil aslında bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir değişime işaret etti. Amerikan Merkez Bankası'nın başındaki yeni isim Kevin Warsh bambaşka bir döneme kapıyı açtı. Merkez Bankası başkanları çoğu zaman yalnızca faiz kararlarıyla gündeme gelir. Oysa bazı başkanlar vardır ki yalnızca faizi değil, kurumun düşünme biçimini de değiştirir. Ben Kevin Warsh'un ilk basın toplantısını dinledikten sonra tam da böyle bir dönemin başladığını düşündüm. Çünkü toplantıda faizler değişmedi, piyasalarca zaten bunu bekliyordu. Ama bana göre asıl haber faiz kararı değildi. Asıl haber Fed'in önümüzdeki yıllarda nasıl yönetileceğine ilişkin verilen sinyallerdi. Bugün birlikte şu soruların cevabını arayacağız. Warsh nasıl bir Fed hayal ediyor? Belli ki büyük hayalleri var. Piyasalar neden ilk toplantıyı oldukça şahin okudu? Ben neden bu yoruma tam olarak katılmıyorum? Ve en önemlisi bütün bunlar dolar, küresel piyasalar ve Türkiye açısından ne ifade ediyor? Önce Kevin Warsh kim? Bir daha hatırlayalım. Geçtiğimiz yayınlarda bahsettik ama bir daha hatırlamakta problem yok. Yeni bir Fed başkanını anlamanın çünkü en kolay yolu geçmişine bakmak. Kevin Warsh aslında Fed'e yabancı bir isim değil. 2006-2011 yılları arasında tam da 2008 küresel krizinin içinden geçerken Fed yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fed guvernörüydü. Faizlerin sıfıra indirildiği, Fed bilançosunun hızla büyümeye başladığı dönemi birebir yaşadı. Fed'den ayrıldıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde ders verdi ama en önemlisi de aslında uzun yıllardır Fed'in uyguladığı politikaları eleştiren isimlerden biri oldu. Tevekkeli değil, ABD Başkanı Trump da özellikle bu eleştirilerden etkilenmiş olmalı. İki temel eleştirisi vardı. Birincisi, Fed gereğinden fazla büyüdü. Yani diye düşünüyor bilançosu çerçevesinde ve ekonomi üzerindeki hakimiyeti çerçevesinde. İkincisi ise Fed piyasaları gereğinden fazla konuşmaya başladı diyor. Belki de bugün konuşacağımız bütün değişimi özetleyen cümle şu aslında. Fed'de Warsh'a göre Merkez Bankası her şeyi önceden söylemek zorunda değil. Warsh'un ekonomi anlayışının merkezinde tam olarak bu düşünce var. Şimdi ilk açıdan baktığımızda bir kere toplantı, Kevin Warsh'un ilk basın toplantısı ve ilk kararı aslında şahin okundu. Çok önemli bir volatilite gördük piyasalar nezdinde. Zira toplantı sonrasında tahvil faizleri yükseldi, dolar güçlendi, Warsh beklenenden daha şahin şeklinde yorumlar yapıldı. Üç nedeni vardı bunun da. Birincisi aslında enflasyon konusunda oldukça temkinli konuştu. Henüz zafer ilan etmek için erken olduğunu söyledi. Ben burada bir parantez açacağım. Enflasyonu konuşurken konuştuğu veri, manşet veri olan %4'ün üzerindeki veriden ziyade aslında kırpılmış enflasyon. Yeni göstergeler tanıyacağız Warsh'la beraber ve bu enflasyona göre şu anda %2.8 gibi bir seviye var. Dolayısıyla 4'ten bayağı düşük bir seviye. Ama 2.8 konusunda da 2'nin üzerinde olması dolayısıyla aslında temkinli konuştuğunu söyleyebiliriz. İkincisi Fed'in yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bilançosunu yeniden değerlendirecek bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı. Tabii bilanço konusundaki eleştirilerini de biliyoruz. Biraz önce söylediğim gibi fazlasıyla büyük olduğunu düşünüyor. Zamanında küresel kriz döneminde de aslında Fed guvernörüyken yaptığı eleştirilerden biriydi. Dolayısıyla bilanço üzerinden bilançoyu küçültmeye hazırlama, küçültme yolunda adımların geleceğini düşünüyorum. Üçüncüsü ve bana göre en önemlisi de Fed'in iletişim biçiminin değişeceğinin sinyalini çok keskin bir şekilde verdi ve bence asıl hikaye tam da burada başlıyor. Son yıllarda Fed çok şeffaf hale geldi tabii. Bu bir gereklilikti de aynı zamanda. Yani 2008 küresel kriz sonrasında piyasalara bir öngörülebilirlik sunmak son derece önemliydi. Hayatımıza sözel yönlendirmeler girdi, dot plotlar girdi, basın toplantıları girdi. Fed toplantısına doğru giderken aşağı yukarı nasıl bir karar geleceğiyle ilgili hepimizin bir fikri oldu aslında. Piyasalar da buna alıştı. Walsh ise bunun para politikasının etkinliğini azalttığını düşünüyor. Yani aslında bir belirsizlik alanı yaratmak istiyor ve bu belirsizlik alanının da bir politika aracı olabileceğini, bu belirsizliğin de yani Fed'in zaman zaman şaşırtma kuvvetinin olması piyasayı da bir politika aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Çünkü merkez bankaların elindeki en önemli araç yalnızca faiz değil, beklentileri yönetebilme gücü aslında. Ve ona göre bazen beklentileri yönetmenin yolu her şeyi önceden söylemek değil, bazı alanları bilinçli olarak belirsiz bırakmak. Bu ilk etapta garip gelebilir kulağa ama aslında merkez bankacılığında yeni bir fikir de değil. Eskiden merkez bankaları çok daha az konuşurdu. Dediğim gibi son dönemde ardı ardına gelen çokça şok ve krizler sonrasında aslında bu yeni normal haline gelmişti. Walsh belki de Fed'i yeniden aslında bu dönemler öncesinde, bu şoklar öncesindeki döneme yaklaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde mesela dot plotların kalkmasını bekleriz. Zira kendisi bu toplantıda dot plotta katılmadı. Ya da dot plotu bir daha hatırlamak gerekirse Fed üyelerinin gelecek dönemde faizi nerede gördüklerine ilişkin verdikleri tahminler bunlar ve bir grafik üzerine noktasal olarak yerleştiriliyorlar. Buna Walsh katılmadı. Aslında çok net bir sinyalle de gelecek dönemde dot plotun önemini yitireceğini hatta kaldırılacağını söyleyebiliriz. Daha az konuşan Fed üyeleri görmek istiyor bence. Daha sade FOMC metinleri görmek istiyor ki zaten ilk toplantıdan bunu da hemen karşımıza çıkardı. Bambaşka kısacık bir FOMC metniyle, karar metniyle karşı karşıya kaldık. Ve Forward Guidance, özel yönlendirme kaldırıldı. Yani bunların yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk ama dediğim gibi yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk. Bence çok hızlı bir giriş yaptı. Dolayısıyla yeni bir dönemin kapısını sonuna kadar açtığını çok net bir biçimde görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii daha az basın toplantısı da görebiliriz. Şu anda her karar sonrasında bir basın toplantısı düzenleniyor ve muhtemelen bu basın toplantılarının sayısı da düşürülecek. Bu kadar çok konuşmaya gerek olmadığını düşünen bir başkan olduğunu düşünürseniz. Şimdi biraz önce dediğim gibi 5 ayrı çalışma grubu açıkladı. Buradan da üretilecek çokça sinyal var. Bu bana göre sembolik de değil, stratejik bir karar. Çünkü yeni başkan aslında önce Fed'i yeniden bir düşünelim, yeniden bir yapısal olarak nasıl dönüştürebiliriz, ona bir karar verelim diyor aslında. Bu gruplardan biri bilançoyu inceliyor mesela, bir diğeri iletişim politikasını, bir diğeri para politikasının aktarım mekanizmasını, bir diğeri düzenlemeleri. Ama benim en dikkat çekici bulduğum konu verimlilik konusu. Çünkü Walsh'un ekonomi anlayışının merkezinde de bu verimlilik var. Şimdi verimlilik neden bu kadar önemli? Şunu düşünelim çok basitçe. Eğer aynı çalışan sayısıyla daha fazla üretim yapabiliyorsanız ekonomi daha hızlı büyüyebilir. Şirketlerin maliyetleri düşebilir, ücret artışları enflasyona daha az yansıyabilir. İşte Walsh tam olarak bunu anlatıyor ve diyor ki enflasyonla mücadele yalnızca talebi kısmaktan ibaret değil, ekonominin üretim kapasitesini de arttırabilirsiniz diyor. Bu bize uzak konular değil tabii. Geçtiğimiz dönemlerde bu konuları çok tartıştık ve fakat bizim enflasyonumuz iki haneli ve yüksek seviyelerdeydi bunları konuşurken. Oysa ki ABD'de şu anda aslında hangi göstergeye baktığınız da önemli tabii ama 3,5-4 civarında bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi burada Walsh'un şöyle bir söylemi var. Yani ekonominin üretim kapasitesini arttırabiliriz. Zaten arttırıyoruz da çünkü burada yapay zeka devreye girdi. Ve aslında teknoloji şirketlerinin yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımları sadece yeni ürün geliştirmek için yapılmıyor diyor. Daha verimli üretmek için yapılıyor. Walsh da bu nedenle önümüzdeki yıllarda verimlilik artışının enflasyonu düşündüğümüzden daha fazla aşağı çekebileceğini ima ediyor. Ya da istihdam tarafında belki de daha zorlu koşullara doğru gidilebileceğini. Şimdi ben neden piyasalar kadar şahin algılamadım naçizane biraz kendi yorumumu da paylaşmak isterim. Bence piyasalar Walsh'un söylediklerinden çok biraz söyleyiş biçimini fiyatladı. Yani sert konuştu, enflasyon konusunda taviz vermedi, bilançodan bahsetti. Ama konuşmanın bütününe baktığınızda sürekli arz tarafını ve teknolojiyi, verimliliği, üretim kapasitesini konuştu. Bu bana şunu düşündürüyor. Walsh önce Fed'in enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini yeniden tesis etmek istiyor. Daha sonra ise elinde daha geniş bir hareket alanı oluşmasını hedefliyor. Yani bugünkü şahin iletişim. Orta vadede daha esnek bir faiz politikasının hazırlığı olabilir. Bu nedenle ben Walsh'un piyasaların bugün düşündüğü kadar şahin kalacağını pek düşünmüyorum. bu Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için Fed'in yönü her zaman önemli. Çünkü küresel sermaye akımları büyük ölçüde Amerika'daki faizlere bağlı. Eğer Walsh döneminde faiz indirimleri kontrollü şekilde başlayabilirse, ki şu anda faiz artırımlarının konuşulduğunu da belirtmemde fayda var, bu gelişmekte olan ülkeler açısından destekleyici olabilir. Ama biraz önce söylediğim gibi faiz artırımları yönünde piyasa fiyatlamaları olması tam tersine şu anda gelişmekte olan ülkeler açısından köstekleyici nitelikte. Türkiye'de zaman zaman bundan payını alıyor. Kısa vadede Fed'in daha az yönlendirme yaptığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla daha fazla belirsizlik bıraktığı bir döneme giriyoruz. Bu ne yapar? Oynaklığı arttırabilir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yalnızca Fed'in faiz kararlarını değil tabii, Fed'i okumak daha zor olacağı için verilerin önemi biraz daha artacak. İstihdam verilerini zaten çok önemsiyorduk, daha çok önemseyeceğiz. Verimlilik göstergelerini takip etmeye başlayacağız. Çekirdek enflasyonu ve Fed'in kullandığı dili çok dikkatli takip edeceğiz. Bu konu çok konuşulabilir tabii. Çokça konuşacağız da aslında gelecek dönemde. Ama programı bitirirken şunu tekrar söylemek isterim. Bence Kevin Walsh dönemini yalnızca faiz indirecek mi, artıracak mı sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl değişim Fed'in iletişim anlayışında, ekonomiye bakışında ve belki de en önemlisi verimliliği para politikasının merkezine koyan yeni yaklaşımında aramak lazım. Belki de yıllar sonra bu ilk basın toplantısını yalnızca bir Fed başkanının ilk toplantısı olarak değil de Fed'in yeni düşünce sisteminin başlangıcı olarak hatırlayacağız. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisi ve yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odea Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Sanatçıları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu programda FED değişiyor mu? Kevin Warsh'un ilk toplantısı bize ne söylüyor? Biraz onları toparlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu sadece Amerika'yı değil aslında bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir değişime işaret etti. Amerikan Merkez Bankası'nın başındaki yeni isim Kevin Warsh bambaşka bir döneme kapıyı açtı. Merkez Bankası başkanları çoğu zaman yalnızca faiz kararlarıyla gündeme gelir. Oysa bazı başkanlar vardır ki yalnızca faizi değil, kurumun düşünme biçimini de değiştirir. Ben Kevin Warsh'un ilk basın toplantısını dinledikten sonra tam da böyle bir dönemin başladığını düşündüm. Çünkü toplantıda faizler değişmedi, piyasalarda zaten bunu bekliyordu. Ama bana göre asıl haber faiz kararı değildi. Asıl haber Fed'in önümüzdeki yıllarda nasıl yönetileceğine ilişkin verilen sinyallerdi. Bugün birlikte şu soruların cevabını arayacağız. Warsh nasıl bir Fed hayal ediyor? Belli ki büyük hayalleri var. Piyasalar neden ilk toplantıyı oldukça şahin okudu? Ben neden bu yoruma tam olarak katılmıyorum? Ve en önemlisi bütün bunlar dolar, küresel piyasalar ve Türkiye açısından ne ifade ediyor? Önce Kevin Warsh kim? Bir daha hatırlayalım. Geçtiğimiz yayınlarda bahsettik ama bir daha hatırlamakta problem yok. Yeni bir Fed başkanını anlamanın çünkü en kolay yolu geçmişine bakmak. Kevin Warsh aslında Fed'e yabancı bir isim değil. 2006-2011 yılları arasında tam da 2008 küresel krizinin içinden geçerken Fed yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fed guvernörüydü. Faizlerin sıfıra indirildiği, Fed bilançosunun hızla büyümeye başladığı dönemi birebir yaşadı. Fed'den ayrıldıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde ders verdi ama en önemlisi de aslında uzun yıllardır Fed'in uyguladığı politikaları eleştiren isimlerden biri oldu. Tevekkeli değil, ABD Başkanı Trump da özellikle bu eleştirilerden etkilenmiş olmalı. İki temel eleştirisi vardı. Birincisi, Fed gereğinden fazla büyüdü. Yani diye düşünüyor bilançosu çerçevesinde ve ekonomi üzerindeki hakimiyeti çerçevesinde. İkincisi ise Fed piyasaları gereğinden fazla konuşmaya başladı diyor. Belki de bugün konuşacağımız bütün değişimi özetleyen cümle şu aslında. Fed'de Warsh'a göre Merkez Bankası her şeyi önceden söylemek zorunda değil. Warsh'un ekonomi anlayışının merkezinde tam olarak bu düşünce var. Şimdi ilk açıdan baktığımızda bir kere toplantı, Kevin Warsh'un ilk basın toplantısı ve ilk kararı aslında şahin okundu. Çok önemli bir volatilite gördük piyasalar nezdinde. Zira toplantı sonrasında tahvil faizleri yükseldi, dolar güçlendi, Warsh beklenenden daha şahin şeklinde yorumlar yapıldı. Üç nedeni vardı bunun da. Birincisi aslında enflasyon konusunda oldukça temkinli konuştu. Henüz zafer ilan etmek için erken olduğunu söyledi. Ben burada bir parantez açacağım. Enflasyonu konuşurken konuştuğu veri, manşet veri olan %4'ün üzerindeki veriden ziyade aslında kırpılmış enflasyon. Yeni göstergeler tanıyacağız Warsh'la beraber ve bu enflasyona göre şu anda %2.8 gibi bir seviye var. Dolayısıyla 4'ten bayağı düşük bir seviye ama 2.8 konusunda da 2'nin üzerinde olması dolayısıyla aslında temkinli konuştuğunu söyleyebiliriz. İkincisi Fed'in yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bilançosunu yeniden değerlendirecek bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı. Tabii bilanço konusundaki eleştirilerini de biliyoruz biraz önce söylediğim gibi fazlasıyla büyük olduğunu düşünüyor. Zamanında küresel kriz döneminde de aslında Fed guvernörüyken yaptığı eleştirilerden biriydi. Dolayısıyla bilanço üzerinden bilançoyu küçültmeye hazırlama, küçültme yolunda adımların geleceğini düşünüyorum. Üçüncüsü ve bana göre en önemlisi de Fed'in iletişim biçiminin değişeceğinin sinyalini çok keskin bir şekilde verdi ve bence asıl hikaye tam da burada başlıyor. Son yıllarda Fed çok şeffaf hale geldi tabii. Bu bir gereklilikti de aynı zamanda. Yani 2008 küresel kriz sonrasında piyasalara bir öngörülebilirlik sunmak son derece önemliydi. Hayatımıza sözel yönlendirmeler girdi, dot plotlar girdi, basın toplantıları girdi. Fed toplantısına doğru giderken aşağı yukarı nasıl bir karar geleceğiyle ilgili hepimizin bir fikri oldu aslında. Piyasalar da buna alıştı. Walsh ise bunun para politikasının etkinliğini azalttığını düşünüyor. Yani aslında bir belirsizlik alanı yaratmak istiyor ve bu belirsizlik alanının da bir politika aracı olabileceğini, bu belirsizliğin de yani Fed'in zaman zaman şaşırtma kuvvetinin olması piyasayı da bir politika aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Çünkü merkez bankalarının elindeki en önemli araç yalnızca faiz değil, beklentileri yönetebilme gücü aslında. Ve ona göre bazen beklentileri yönetmenin yolu her şeyi önceden söylemek değil, bazı alanları bilinçli olarak belirsiz bırakmak. Bu ilk etapta garip gelebilir kulağa ama aslında merkez bankacılığında yeni bir fikir de değil. Eskiden merkez bankaları çok daha az konuşurdu. Dediğim gibi son dönemde ardı ardına gelen çokça şok ve krizler sonrasında aslında bu yeni normal haline gelmişti. Walsh belki de Fed'i yeniden aslında bu dönemler öncesinde, bu şoklar öncesindeki döneme yaklaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde mesela dot plotların kalkmasını bekleriz. Zira kendisi bu toplantıda dot plotta katılmadı. Ya da dot plotu bir daha hatırlamak gerekirse Fed üyelerinin gelecek dönemde faizi nerede gördüklerine ilişkin verdikleri tahminler bunlar ve bir grafik üzerine noktasal olarak yerleştiriliyorlar. Buna Walsh katılmadı. Aslında çok net bir sinyalle de gelecek dönemde dot plotun önemini yitireceğini, hatta kaldırılacağını söyleyebiliriz. Daha az konuşan Fed üyeleri görmek istiyor bence. Daha sade FOMC metinleri görmek istiyor ki zaten ilk toplantıdan bunu da hemen karşımıza çıkardı. Bambaşka kısacık bir FOMC metniyle, karar metniyle karşı karşıya kaldık. Ve Forward Guidance, özel yönlendirme kaldırıldı. Yani bunların yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk ama dediğim gibi yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk. Bence çok hızlı bir giriş yaptı. Dolayısıyla yeni bir dönemin kapısını sonuna kadar açtığını çok net bir biçimde görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii daha az basın toplantısı da görebiliriz. Şu anda her karar sonrasında bir basın toplantısı düzenleniyor ve muhtemelen bu basın toplantılarının sayısı da düşürülecek. Bu kadar çok konuşmaya gerek olmadığını düşünen bir başkan olduğunu düşünürseniz. Şimdi biraz önce dediğim gibi 5 ayrı çalışma grubu açıkladı. Buradan da üretilecek çokça sinyal var. Bu bana göre sembolik de değil, stratejik bir karar. Çünkü yeni başkan aslında önce Fed'i yeniden bir düşünelim, yeniden bir yapısal olarak nasıl dönüştürebiliriz, ona bir karar verelim diyor aslında. Bu gruplardan biri bilançoyu inceliyor mesela, bir diğeri iletişim politikasını, bir diğeri para politikasının aktarım mekanizmasını, bir diğeri düzenlemeleri. Ama benim en dikkat çekici bulduğum konu verimlilik konusu. Çünkü Walsh'un ekonomi anlayışının merkezinde de bu verimlilik var. Şimdi verimlilik neden bu kadar önemli? Şunu düşünelim çok basitçe. Eğer aynı çalışan sayısıyla daha fazla üretim yapabiliyorsanız ekonomi daha hızlı büyüyebilir. Şirketlerin maliyetleri düşebilir, ücret artışları enflasyona daha az yansıyabilir. İşte Walsh tam olarak bunu anlatıyor ve diyor ki enflasyonla mücadele yalnızca talebi kısmaktan ibaret değil, ekonominin üretim kapasitesini de arttırabilirsiniz diyor. Bu bize uzak konular değil tabii. Geçtiğimiz dönemlerde bu konuları çok tartıştık ve fakat bizim enflasyonumuz iki haneli ve yüksek seviyelerdeydi bunları konuşurken. Oysa ki ABD'de şu anda aslında hangi göstergeye baktığınızda önemli tabii ama 3,5-4 civarında bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi burada Walsh'un şöyle bir söylemi var. Yani ekonominin üretim kapasitesini arttırabiliriz. Zaten arttırıyoruz da çünkü burada yapay zeka devreye girdi. Ve aslında teknoloji şirketlerinin yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımları sadece yeni ürün geliştirmek için yapılmıyor diyor. Daha verimli üretmek için yapılıyor. Walsh da bu nedenle önümüzdeki yıllarda verimlilik artışının enflasyonu düşündüğümüzden daha fazla aşağı çekebileceğini ima ediyor. Ya da istihdam tarafında belki de daha zorlu koşullara doğru gidilebileceğini. Şimdi ben neden piyasalar kadar şahin algılamadım naçizane biraz kendi yorumumu da paylaşmak isterim. Bence piyasalar Walsh'un söylediklerinden çok biraz söyleyiş biçimini fiyatladı. Yani sert konuştu, enflasyon konusunda taviz vermedi, bilançodan bahsetti. Ama konuşmanın bütününe baktığınızda sürekli arz tarafını ve teknolojiyi, verimliliği, üretim kapasitesini konuştu. Bu bana şunu düşündürüyor. Walsh önce Fed'in enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini yeniden tesis etmek istiyor. Daha sonra ise elinde daha geniş bir hareket alanı oluşmasını hedefliyor. Yani bugünkü şahin iletişim. Orta vadede daha esnek bir faiz politikasının hazırlığı olabilir. Bu nedenle ben Walsh'un piyasaların bugün düşündüğü kadar şahin kalacağını pek düşünmüyorum. bu Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için Fed'in yönü her zaman önemli. Çünkü küresel sermaye akımları büyük ölçüde Amerika'daki faizlere bağlı. Eğer Walsh döneminde faiz indirimleri kontrollü şekilde başlayabilirse, ki şu anda faiz arttırımlarının konuşulduğunu da belirtmemde fayda var, bu gelişmekte olan ülkeler açısından destekleyici olabilir. Ama biraz önce söylediğim gibi faiz arttırımları yönünde piyasa fiyatlamaları olması tam tersine şu anda gelişmekte olan ülkeler açısından köstekleyici nitelikte. Türkiye'de zaman zaman bundan payını alıyor. Kısa vadede Fed'in daha az yönlendirme yaptığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla daha fazla belirsizlik bıraktığı bir döneme giriyoruz. Bu ne yapar? Oynaklığı arttırabilir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yalnızca Fed'in faiz kararlarına değil tabii, Fed'i okumak daha zor olacağı için verilerin önemi biraz daha artacak. İstihdam verilerini zaten çok önemsiyorduk, daha çok önemseyeceğiz. Verimlilik göstergelerini takip etmeye başlayacağız. Çekirdek enflasyonu ve Fed'in kullandığı dili çok dikkatli takip edeceğiz. Bu konu çok konuşulabilir tabii. Çokça konuşacağız da aslında gelecek dönemde. Ama programı bitirirken şunu tekrar söylemek isterim. Bence Kevin Walsh dönemini yalnızca faiz indirecek mi, artıracak mı sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl değişim Fed'in iletişim anlayışında, ekonomiye bakışında ve belki de en önemlisi verimliliği para politikasının merkezine koyan yeni yaklaşımında aramak lazım. Belki de yıllar sonra bu ilk basın toplantısını yalnızca bir Fed başkanının ilk toplantısı olarak değil de Fed'in yeni düşünce sisteminin başlangıcı olarak hatırlayacağız. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansıması

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
2: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo.
4: Them that sky shall get. Them that's not shall.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: de mes petites fesses.
1: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

your lips under the stars, whispering some lullabies.

0: Az olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: 雨降って地固まる固まる固まる。
1: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündemini birlikte değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu programda FED değişiyor mu? Kevin Warsh'un ilk toplantısı bize ne söylüyor? Biraz onları toparlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu sadece Amerika'yı değil aslında bütün dünyayı ilgilendiren önemli bir değişime işaret etti. Amerikan Merkez Bankası'nın başındaki yeni isim Kevin Warsh bambaşka bir döneme kapıyı açtı. Merkez Bankası başkanları çoğu zaman yalnızca faiz kararlarıyla gündeme gelir. Oysa bazı başkanlar vardır ki yalnızca faizi değil, kurumun düşünme biçimini de değiştirir. Ben Kevin Warsh'un ilk basın toplantısını dinledikten sonra tam da böyle bir dönemin başladığını düşündüm. Çünkü toplantıda faizler değişmedi, piyasalarda zaten bunu bekliyordu. Ama bana göre asıl haber faiz kararı değildi. Asıl haber Fed'in önümüzdeki yıllarda nasıl yönetileceğine ilişkin verilen sinyallerdi. Bugün birlikte şu soruların cevabını arayacağız. Warsh nasıl bir Fed hayal ediyor? Belli ki büyük hayalleri var. Piyasalar neden ilk toplantıyı oldukça şahin okudu? Ben neden bu yoruma tam olarak katılmıyorum? Ve en önemlisi bütün bunlar dolar, küresel piyasalar ve Türkiye açısından ne ifade ediyor? Önce Kevin Warsh kim? Bir daha hatırlayalım. Geçtiğimiz yayınlarda bahsettik ama bir daha hatırlamakta problem yok. Yeni bir Fed başkanını anlamanın çünkü en kolay yolu geçmişine bakmak. Kevin Warsh aslında Fed'e yabancı bir isim değil. 2006-2011 yılları arasında tam da 2008 küresel krizinin içinden geçerken Fed yönetim kurulu üyeliği yaptı. Fed guvernörüydü. Faizlerin sıfıra indirildiği, Fed bilançosunun hızla büyümeye başladığı dönemi birebir yaşadı. Fed'den ayrıldıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde ders verdi ama en önemlisi de aslında uzun yıllardır Fed'in uyguladığı politikaları eleştiren isimlerden biri oldu. Tevekkeli değil, ABD Başkanı Trump da özellikle bu eleştirilerden etkilenmiş olmalı. İki temel eleştirisi vardı. Birincisi, Fed gereğinden fazla büyüdü. Yani diye düşünüyor bilançosu çerçevesinde ve ekonomi üzerindeki hakimiyeti çerçevesinde. İkincisi ise Fed piyasaları gereğinden fazla konuşmaya başladı diyor. Belki de bugün konuşacağımız bütün değişimi özetleyen cümle şu aslında. Fed de Warsh'a göre Merkez Bankası her şeyi önceden söylemek zorunda değil. Warsh'un ekonomi anlayışının merkezinde tam olarak bu düşünce var. Şimdi ilk açıdan baktığımızda bir kere toplantı, Kevin Warsh'un ilk basın toplantısı ve ilk kararı aslında şahin okundu. Çok önemli bir volatilite gördük piyasalar nezdinde. Zira toplantı sonrasında tahvil faizleri yükseldi, dolar güçlendi, Warsh beklenenden daha şahin şeklinde yorumlar yapıldı. Üç nedeni vardı bunun da. Birincisi aslında enflasyon konusunda oldukça temkinli konuştu. Henüz zafer ilan etmek için erken olduğunu söyledi. Ben burada bir parantez açacağım. Enflasyonu konuşurken konuştuğu veri, manşet veri olan %4'ün üzerindeki veriden ziyade aslında kırpılmış enflasyon. Yeni göstergeler tanıyacağız Warsh'la beraber ve bu enflasyona göre şu anda %2.8 gibi bir seviye var. Dolayısıyla 4'ten bayağı düşük bir seviye. Ama 2.8 konusunda da 2'nin üzerinde olması dolayısıyla aslında temkinli konuştuğunu söyleyebiliriz. İkincisi Fed'in yaklaşık 6.7 trilyon dolarlık bilançosunu yeniden değerlendirecek bir çalışma grubu kurulacağını açıkladı. Tabii bilanço konusundaki eleştirilerini de biliyoruz biraz önce söylediğim gibi fazlasıyla büyük olduğunu düşünüyor. Zamanında küresel kriz döneminde de aslında Fed guvernörüyken yaptığı eleştirilerden biriydi. Dolayısıyla bilanço üzerinden bilançoyu küçültmeye hazırlama, küçültme yolunda adımların geleceğini düşünüyorum. Üçüncüsü ve bana göre en önemlisi de Fed'in iletişim biçiminin değişeceğinin sinyalini çok keskin bir şekilde verdi ve bence asıl hikaye tam da burada başlıyor. Son yıllarda Fed çok şeffaf hale geldi tabii. Bu bir gereklilikti de aynı zamanda. Yani 2008 küresel kriz sonrasında piyasalara bir öngörülebilirlik sunmak son derece önemliydi. Hayatımıza sözel yönlendirmeler girdi, dot plotlar girdi, basın toplantıları girdi. Fed toplantısına doğru giderken aşağı yukarı nasıl bir karar geleceğiyle ilgili hepimizin bir fikri oldu aslında. Piyasalar da buna alıştı. Warsh ise bunun para politikasının etkinliğini azalttığını düşünüyor. Yani aslında bir belirsizlik alanı yaratmak istiyor ve bu belirsizlik alanının da bir politika aracı olabileceğini, bu belirsizliğin de yani Fed'in zaman zaman şaşırtma kuvvetinin olması piyasayı da bir politika aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Çünkü merkez bankalarının elindeki en önemli araç yalnızca faiz değil, beklentileri yönetebilme gücü aslında. Ve ona göre bazen beklentileri yönetmenin yolu her şeyi önceden söylemek değil, bazı alanları bilinçli olarak belirsiz bırakmak. Bu ilk etapta garip gelebilir kulağa ama aslında merkez bankacılığında yeni bir fikir de değil. Eskiden merkez bankaları çok daha az konuşurdu. Dediğim gibi son dönemde ardı ardına gelen çokça şok ve krizler sonrasında aslında bu yeni normal haline gelmişti. Warsh belki de Fed'i yeniden aslında bu dönemler öncesinde, bu şoklar öncesindeki döneme yaklaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde mesela dot plotların kalkmasını bekleriz. Zira kendisi bu toplantıda dot plotta katılmadı. Ya da dot plotu bir daha hatırlamak gerekirse Fed üyelerinin gelecek dönemde faizi nerede gördüklerine ilişkin verdikleri tahminler bunlar ve bir grafik üzerine noktasal olarak yerleştiriliyorlar. Buna Warsh katılmadı. Aslında çok net bir sinyalle de gelecek dönemde dot plotun önemini yitireceğini, hatta kaldırılacağını söyleyebiliriz. Daha az konuşan Fed üyeleri görmek istiyor bence. Daha sade FOMC metinleri görmek istiyor ki zaten ilk toplantıdan bunu da hemen karşımıza çıkardı. Bambaşka kısacık bir FOMC metniyle, karar metniyle karşı karşıya kaldık. Ve Forward Guidance, özel yönlendirme kaldırıldı. Yani bunların yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk ama dediğim gibi yavaş yavaş geleceğini düşünüyorduk. Bence çok hızlı bir giriş yaptı. Dolayısıyla yeni bir dönemin kapısını sonuna kadar açtığını çok net bir biçimde görüyoruz. Bunun yanı sıra tabii daha az basın toplantısı da görebiliriz. Şu anda her karar sonrasında bir basın toplantısı düzenleniyor ve muhtemelen bu basın toplantılarının sayısı da düşürülecek. Bu kadar çok konuşmaya gerek olmadığını düşünen bir başkan olduğunu düşünürseniz. Şimdi biraz önce dediğim gibi 5 ayrı çalışma grubu açıkladı. Buradan da üretilecek çokça sinyal var. Bu bana göre sembolik de değil, stratejik bir karar. Çünkü yeni başkan aslında önce Fed'i yeniden bir düşünelim, yeniden bir yapısal olarak nasıl dönüştürebiliriz, ona bir karar verelim diyor aslında. Bu gruplardan biri bilançoyu inceliyor mesela, bir diğeri iletişim politikasını, bir diğeri para politikasının aktarım mekanizmasını, bir diğeri düzenlemeleri. Ama benim en dikkat çekici bulduğum konu verimlilik konusu. Çünkü Warsh'un ekonomi anlayışının merkezinde de bu verimlilik var. Şimdi verimlilik neden bu kadar önemli? Şunu düşünelim çok basitçe. Eğer aynı çalışan sayısıyla daha fazla üretim yapabiliyorsanız ekonomi daha hızlı büyüyebilir. Şirketlerin maliyetleri düşebilir, ücret artışları enflasyona daha az yansıyabilir. İşte Warsh tam olarak bunu anlatıyor ve diyor ki enflasyonla mücadele yalnızca talebi kısmaktan ibaret değil, ekonominin üretim kapasitesini de arttırabilirsiniz diyor. Bu bize uzak konular değil tabii. Geçtiğimiz dönemlerde bu konuları çok tartıştık ve fakat bizim enflasyonumuz iki haneli ve yüksek seviyelerdeydi bunları konuşurken. Oysa ki ABD'de şu anda aslında hangi göstergeye baktığınız da önemli tabii ama 3,5-4 civarında bir yıllık enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi burada Warsh'un şöyle bir söylemi var. Yani ekonominin üretim kapasitesini arttırabiliriz. Zaten arttırıyoruz da çünkü burada yapay zeka devreye girdi. Ve aslında teknoloji şirketlerinin yüz milyarlarca dolarlık AI yatırımları sadece yeni ürün geliştirmek için yapılmıyor diyor. Daha verimli üretmek için yapılıyor. Warsh da bu nedenle önümüzdeki yıllarda verimlilik artışının enflasyonu düşündüğümüzden daha fazla aşağı çekebileceğini ima ediyor. Ya da istihdam tarafında belki de daha zorlu koşullara doğru gidilebileceğini. Şimdi ben neden piyasalar kadar şahin algılamadım naçizane biraz kendi yorumumu da paylaşmak isterim. Bence piyasalar Warsh'un söylediklerinden çok biraz söyleyiş biçimini fiyatladı. Yani sert konuştu, enflasyon konusunda taviz vermedi, bilançodan bahsetti. Ama konuşmanın bütününe baktığınızda sürekli arz tarafını ve teknolojiyi, verimliliği, üretim kapasitesini konuştu. Bu bana şunu düşündürüyor. Warsh önce Fed'in enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini yeniden tesis etmek istiyor. Daha sonra ise elinde daha geniş bir hareket alanı oluşmasını hedefliyor. Yani bugünkü şahin iletişim. Orta vadede daha esnek bir faiz politikasının hazırlığı olabilir. Bu nedenle ben Warsh'un piyasaların bugün düşündüğü kadar şahin kalacağını pek düşünmüyorum. Bu Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için Fed'in yönü her zaman önemli. Çünkü küresel sermaye akımları büyük ölçüde Amerika'daki faizlere bağlı. Eğer borç döneminde faiz indirimleri kontrollü şekilde başlayabilirse, ki şu anda faiz arttırımlarının konuşulduğunu da belirtmemde fayda var, bu gelişmekte olan ülkeler açısından destekleyici olabilir. Ama biraz önce söylediğim gibi faiz arttırımları yönünde piyasa fiyatlamaları olması tam tersine şu anda gelişmekte olan ülkeler açısından köstekleyici nitelikte. Türkiye'de zaman zaman bundan payını alıyor. Kısa vadede Fed'in daha az yönlendirme yaptığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla daha fazla belirsizlik bıraktığı bir döneme giriyoruz. Bu ne yapar? Oynaklığı arttırabilir. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yalnızca Fed'in faiz kararlarına değil tabii, Fed'i okumak daha zor olacağı için verilerin önemi biraz daha artacak. İstihdam verilerini zaten çok önemsiyorduk, daha çok önemseyeceğiz. Verimlilik göstergelerini takip etmeye başlayacağız. Çekirdek enflasyonu ve Fed'in kullandığı dili çok dikkatli takip edeceğiz. Bu konu çok konuşulabilir tabii. Çokça konuşacağız da aslında gelecek dönemde. Ama programı bitirirken şunu tekrar söylemek isterim. Bence Kevin Warsh dönemini yalnızca faiz indirecek mi, artıracak mı sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl değişim Fed'in iletişim anlayışında, ekonomiye bakışında ve belki de en önemlisi verimliliği para politikasının merkezine koyan yeni yaklaşımında aramak lazım. Belki de yıllar sonra bu ilk basın toplantısını yalnızca bir Fed başkanının ilk toplantısı olarak değil de Fed'in yeni düşünce sisteminin başlangıcı olarak hatırlayacağız. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.